bana polisine teslim edildiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ve birer kutu mühimmat hediye etmesi uluslararası basında gündem olmaya da döndükten sonra açtığı ve silahın havaalanı polisine teslim edildiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ve

İngiltere'ye götüremediğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez Belçika Başbakanı Bart de Wever ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Belçika Başbakanı Bart de Wever'in hediyeyi ülkesine gönderdikten sonra açtığı içinden silah çıkması üzerine revolverin havaalanı polisine teslim edildiği öne sürüldü. Silahın akıbetine ilişkin ise henüz nihai karar verilmediği bildirildi. Müzisyen Haluk Levent de tutuklandı. Müzisyen Haluk Levent 2019'dan bu yana 6 senedir üst üste yapılan bir araştırmada Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü olarak öne çıkmıştı. Verdiği röportajlarda kendisini kendi dünyasında yaşayan, hırsları olmayan, insanları kullanmaya çalışmayan yardımsever biri olarak tanımladı. Tüm bu imajda elbette ki öğrencilere burs veren, hastalara sağlık hizmetleri götüren, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına katılan Ahbap isimli derneğine ettiği önderlik en etkili faktör oldu. Dernek birçok projede Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kurumlarla ve belediyelerle ortaklıklar dahi yapmıştı. Ancak derneğin başkanı Haluk Levent 12 Temmuz'da farklı suçlamalarla gözaltına alındı. Haluk Levent dernekler kanununa muhalefet suçundan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla karşı karşıya. Haluk Levent adına 13 Temmuz'da Ahbap tarafından yönetilen X hesabında yapılan açıklamada kişisel borç alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin ifadelerine yer verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda sanatçı Haluk Levent dahil 22 kişinin gözaltına alınmasından bugün de yeni bir operasyon yapıldı. Böylece Ahbap'la ilişkili olarak polis tarafından gözaltına tutulan kişi sayısı 22'ye, jandarma tarafından gözaltında tutulan kişi sayısı da 14'e yükseldi. Mutlak butlan kararıyla fiilen bölünen Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yönetiminin resmi ayrılık hazırlıklarını hızlandırdığı haberleri geliyor. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin hazır olduğunu belirtilirken İçişleri Bakanlığı'na yapılacak başvurunun zamanlamasının 22 Temmuz'da yapılacak toplantıda netleştirilmesi planlanıyor. Özgür Özel yönetimi bir yandan olağanüstü kurultayın 45 gün içinde yapılması amacıyla CHP'ye çağrı heyeti atanması için yargı yoluna giderken diğer yandan yeni partiye geçiş süreci için farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 830 delegenin imzasıyla yapılan olağanüstü kurultay talebini yerine getirmemesi nedeniyle sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak partiye çağrı heyeti atanması istendi. Mahkemeden ayrıca Özel'e yakın isimlerin istifaları nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespit edilmesi talep edilecek. PKK'nın sembolik silah yakma töreninin ardından sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın bu hafta DEM Parti'ye iletilmesi bekleniyor. Son anda bir değişiklik olmazsa Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Alay ile görüşecek. Heyet bu görüşmelerde iktidar partisinin hazırladığı çerçeve yasa taslağının kendilerine iletilmesini bekliyor. Kulislerde görüşmelerin 15 Temmuz Çarşamba günü yani bugün yapılacağı konuşulurken DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kocayiğit bu hafta içinde görüşmeler gerçekleşeceğini ancak takvimin henüz netleşmediğini söyledi. AKP'nin hazırladığı taslağın DEM Parti'ye iletilmesi halinde İmralı heyetinin hafta sonuna kadar İmralı'ya giderek çerçeve

ve yasa taslağını Abdullah Öcalan'a sunması planlanıyor. Öcalan'ın taslakla ilgili değerlendirmelerini heyet aracılığıyla iktidar partisi ve sonrasında kamuoyuyla paylaşacağına inanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki limanlarına yeniden abluka uygulamaya başlayacağını duyurmasının ardından İran devrim muhafızları Boğaz'daki tankerleri hedef almaya devam ettiklerini açıkladı. ABD'nin ablukası 14 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 23'te uygulanmaya kondu. Abluka ile İran'ın gemileri veya müşterilerinin gemileri Boğaz'a giriş çıkışları engellenecek. ABD daha önce uyguladığı ablukayı 17 Haziran'da İran ile mutabakat zaptının imzalanmasının ardından kaldırmıştı. Trump, Hürmüz Boğazı açık ve İran olsun ya da olmasın açık kalacak dedi. İran ablukasını yeniden uygulamaya koyuyoruz dedi ve bu noktadan sonra Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu Amerika Birleşik Devletleri olacaktır ifadelerini kullandı. Trump bölgede güvenliği sağlamak için yapılan masraflar karşılığında tüm kargodan %20 ödeme alınacağını da ekledi. Deli Dumrul'un hikayesine dönüyor. İran Dışişleri Bakanlığı ise İran Boğazı'nın koruyucusu olmaya devam edecektir mesajını paylaştı. İngiltere'de Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan olağan dışı sıcak hava dalgasında 2700'den fazla kişinin aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybetmiş olabileceği uyarısı yapıldı. Geçen Haziran İngiltere'de kaydedilen en sıcak Haziran'dı ve sıcaklıklar 37.7 dereceye ulaşarak 1957'de kaydedilen 35.6 derecelik rekoru kırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Ofisinden yapılan açıklamada Graham'ın 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği belirtildi ve ailesinin bu son derece zor dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ettiği eklendi. Ölüm nedenine dair 12 Temmuz'da yapılan bir açıklamada kalp damar hastalığı bağlantılı olarak yaşanan aort damarı yırtılması gösterildi. Aort damarı kalbe kan taşıyan ana damarın olduğudur ve bunun yırtılması anlamına geliyor bu hastalık. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 24 yaralının durumu da kritik. Olay sırasında barda bir konser olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken yangından kurtulanlar mekanın kapılarının kilitli olduğunu ve yangın çıkışlarına dair yeterli tabela olmadığını söyledi. Polis yetkilileri dekorasyonda kullanılan yangına dayanıksız malzemelerin alevlerin yayılmasına yol açmış olabileceğini açıkladı. Macaristan parlamentosu Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok'un görevden alınmasını öngören anayasa değişikliğini oy çokluğuyla kabul etti. Sulyok, Nisan ayında 16 yıl sonra iktidarı kaybeden eski başbakan Viktor Orban'ın sadık bir destekçisi olarak görülüyordu. Onaylanan yasa, anayasa değişikliği paketi ile Cumhurbaşkanı Sulyok ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Peter Polt'un görev süreleri sona erecek. Özbekistan'da parlamentonun alt kanadı Latin alfabesine geçiş sürecine dair yeni bir yasayı onayladı ve yasayı Senato'ya gönderdi. Bu adımla birlikte ülkedeki alfabe reformu 33 yılın sonunda tamamlanmaya yaklaşıyor. Yasa Senato'da da kabul edilirse Özbekistan alfabesi 28 harften oluşacak.
mevcut alfabede 26 harf ve 3 harf kombinasyonu yer almaktadır. Böylece yeni ilave edilecek harfler Ö, yumuşak G, Ç ve Ş harfleri Özbek alfabesine dahil edilmiş olacak. Ve spor değerli dinleyenler. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Dallas Stadyumunda oynanan karşılaşmada ilk dakikalarda iki takım da gol fırsatları yakalasa da açılışı İspanya yaptı. 22. dakikada Mikel Oyarzabal kazanılan penaltıyı gola çevirerek takımını öne geçirdi. İlk yarı İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan İspanya, 58. dakikada Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde Fransa aradığı golü bulamayınca mücadele İspanya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla son Avrupa şampiyonu İspanya 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi. İspanyollar finalde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak yarı final eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İngiltere-Arjantin yarı final maçı yarın sabah saat Avustralya saati ile 5'te oynanacak. Ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi değerli dinleyenler. 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek final maçları için geri sayım sürüyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız Kanada ile yarı final mücadelesi verecek. Türkiye-Kanada müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü. Muhtemelen saat 11'de Macau East Asian Games Dome'da oynanacak. Bu çeyrek final mücadelesinin TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor. Diğer çeyrek final mücadeleleri ise şöyle: Amerika Birleşik Devletleri Çin'le, İtalya Hollanda ile ve Brezilya Japonya ile karşılaşacak kadın voleybol takımımıza yapacağı karşılaşmada 23 Temmuz karşılaşmasında Kanada karşısında yapacağı karşılaşmada başarılar dileriz. Ve haberlerimizi, spor haberlerimizi burada tamamlıyoruz, noktalıyoruz değerli dinleyenler. Vedat Pembe Yusuf'a, Osman Ramadan'a da merhaba diyoruz. Ahmet Can'dan da bizimle birlikte kendileri için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

Değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden izleyenler. Şimdi daha önce de belirttiğim gibi 1974 15 Temmuz'unda Kıbrıs'ta Yunan Cuntası tarafından Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu olarak bilinen o askeri güçle birlikte Makaryos'a karşı yaptıkları, gerçekleştirdikleri darbeyi anlatacağız. Ve Tekin Mısırlı Soy da tam vaktinde bizimle birlikte, kendisine günaydın diyoruz. 1974 Kıbrıs'ta Rum-Yunan darbesi. 1974 Kıbrıs darbesi veya 1974'te Kıbrıs'ta askeri ihtilal veya Kıbrıs'ta Yunan darbesi. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'daki askeri junta desteği ile Kıbrıs'ta Enosis'e yönelik milliyetçi Rumların 3. Makaryos'u, o zaman Cumhurbaşkanı'ydı, devirmesi ve 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a harekat düzenlemesine neden olan askeri müdahale. Kasım 1973 tarihinde Yunanistan'da Yunan ordusu Dimitrios Ioannidis'in önderliğinden bir grup albay ihtilal yaparak ülkenin yönetimine el koydu. Kıbrıs Cumhuriyeti İstihbaratı Mart 1974 tarihinde Yunanistan'daki junta tarafından finansal ve idari yönden desteklenen EOKB'nin darbe yapacağına dair 3. Makaryos'a haber verilir. Bunun üzerine 25 Nisan 1974 tarihinde bir bildiri yayınlanarak EOKB ada üzerinde yasa dışı ilan edilir ve 2000'e yakın EOKB üyesi tutuklanır. 3. Makaryos Temmuz 1974'ün başlarında Yunanistan Cumhurbaşkanı'na Yunan askerlerinin adadan çekilmesi ve kendisine düzenlenen suikast planlarının son bulmasını ister. 3 ile 5 Temmuz tarihlerinde ise asker ile polisler ada üzerinde birbirleriyle çatışmaya başlar. Makaryos bunun arkasında junta yönetiminin olduğunu iddia eder ve bu olayların son bulmasını ister. Yunan juntası 3. Makaryos'un bu açıklamaları nedeniyle 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'ne bu birliğin komutanının görevinden alınmasını ve adanın kontrolünü Yunan subayların bulunduğu bu birliğin almasını ister. Birlik aynı gün Lefkoşa'daki başkanlık sarayını basar. Fakat sarayın önceden basılacağı yönünde istihbarat alan 3. Makaryos sarayın arka bahçesinden İki yaveri ile birlikte bir askeri zırhlı araca binerek Baf'a kaçar. Bir helikopter Aratur'daki Birleşik Krallık üssünden 3. Makaryos ve yaverilerini alarak Londra'ya götürür. Makaryos 16-17 Temmuz tarihlerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kendisinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hukuki lideri olarak kabul edildiği toplantılarda Kıbrıs'ın bağımsızlığının ortadan kalktığını ve halkının tehlike altında olduğunu belirtir. EOKA'nın tanınan simalarından Nikos Samson yeni hükümetin geçici devlet başkanı olarak dünyaya ilan edilir. Ertesi gün başkanlık yetkileri kullanılarak Kıbrıs Helen Cumhuriyeti olarak ilan edilir. Peki bundan sonra ne olur? 15 Temmuz 1974 darbesi ve Nikos Samson'un yeni hükümetin devlet başkanı olması sonucu Türkiye 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirir. Barış Harekatı'nın gerçekleşmesiyle Kıbrıs'ın 11 yıldan beri Kıbrıslı Türklerin 11 yıldan beri yaşadıkları baskı sona erer,
Kıbrıs'ta Türkler Kıbrıs'ın kuzeyine, kurtarılmış bölgeye geçer ve 1983'te bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulur bu topraklar üzerinde. Ama 1974 Barış Harekatı Yunanistan'da 1967 yılından itibaren 1974'e kadar idareyi elinde tutan askeri cuntanın da sonunu getirir ve 1974 Barış Harekatı ile Yunanistan da demokratik düzene geri döner. Evet, kısaca 1974 Rum-Yunan Kıbrıs müdahalesi bu şekilde gerçekleşir ve sonuçları da böyle olur değerli dinleyenler.

Bir türküyle devam edelim yine ve ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarına bakacağız. Zerrin Akyerli bizi Dallas'tan, Amerika Birleşik Devletleri Dallas'tan izliyor. Kendisine hayırlı akşamlar dememiz gerekiyor. Burada sabah olduğunu, orada akşam, orada gece Zerrin Akyerli'ye de bir el sallayarak günaydın diyorum. Ve sıradaki bir türküyü Zerrin Akyerli'ye armağan ediyorum.

Elbette herkes sevdiğini yanında, yanı başında ister. Allah kimseyi sevdiğinden ayırmasın dilekleriyle devam ediyoruz programımıza değerli dinleyenler. Ve bizi Zühre Öztürk de izliyor. Ona da biraz sonra Kuzey Kıbrıs'ta yayınlanan gazetelerin ön sayfalarını tamamladıktan sonra ona da bir türkü göndereceğiz, bir şarkı göndereceğiz. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarına bakıyorum. Yeni Bakış gazetesi var. Sürmanşet haberinde gözlemci üyelikten asil üyeliğe geçiş talep ettik başlığı altında şöyle bir haber var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasiboğlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinde kadının kalkınmadaki rolüne ilişkin 9. Bakanlar Konferansı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına hitap etti. Hasiboğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uzun yıllardır maruz kaldığı izolasyon ve haksız kısıtlamalara rağmen güçlü kurumları, hukuk devleti anlayışı ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda gelişimini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti ve gözlemci üyelikten asil üyeliğe geçişi talep etti. Devam ediyoruz. Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasındaki ana haber, Kıbrıs özel temsilcisi Rafael Fito oldu. Avrupa Komisyonu Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler çerçevesinde çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Rafael Fito'yu Kıbrıs özel temsilcisi olarak atadı. Avrupa'da Kıbrıs'a karışmaya, bulaşmaya çalışıyor. Tabii ki Kıbrıs Rum yönetimini Avrupa Birliği'ne tam üye yaptıkları için elbette ki bu şekilde Kıbrıs konusunu da ele almayı planlıyorlar. O konuya müdahil olmayı, görüşmelere müdahil olmayı istiyorlar. Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre

Bay Fito, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holkin-Cuellar ile yakın işbirliği içinde çalışacakmış. Bu atamanın komisyonun Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Avrupa Birliği'nin ilke, değer ve mevzuatına uygun olarak uygulanabilir ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözümün elde edilmesine olan güçlü bağlılığını yansıtmakta olduğu bildirildi. Avrupa Komisyonu, Rafael Fito'nun Avrupa yönetimi, bölgesel işbirliği ve kurumsal diyalog konularında geniş deneyime sahip olduğunu ve bunun Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaları güçlendireceğine inandığını belirtiyor. Ve devam ediyoruz. Vatan Gazetesi var elimde şimdi, önümde. Vatan Gazetesi'nin İnönü şehitleri düzenlenen törenle anıldı diye başlık haberi var. Ve ana haber olarak da Dışişleri Bakanlığı AB'nin Kıbrıs özel temsilcisi ataması kabul edilemez, tek taraflı ve provokatif başlığı altında veriyor bu haberi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Rafael Fito'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tavsiyesiyle sözde Kıbrıs özel temsilcisi olarak atanmasının Kıbrıs Türk halkı açısından kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmadan ve Kıbrıs Türk halkı yok sayılarak gerçekleştirilen atamanın tek taraflı, gayri yasal ve provokatif bir adım olduğu belirtildi. Bu atama Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir denildi. Devam ediyoruz gazete turumuza. Güneş Gazetesi var. Buradaki haberde Başbakan Ünal Üstel, Arıcılar Birliği heyetini kabulünde hükümetin göreve geldiği ilk günden itibaren üreticinin yanında olduğunu vurguladı ve şunları ekledi. Üreticiye verdiğimiz desteklerle tarih yazdık dedi. Star gazetesinde AB özel temsilci krizi, AB ile özel temsilci krizi başlığı altında AB komisyonu Kıbrıs özel temsilcisi olarak komisyon başkan yardımcısı Rafael Fito'yu atadı. Fito ilk açıklamada Birleşmiş Milletler öncülüğündeki sürece destek derken dışişleri tanımıyoruz, Cumhurbaşkanlığı tarafsız değiller açıklaması yaptı. Hem Dışişleri Bakanı hem de Cumhurbaşkanı tarafından bu açıklamalar geldi Fito'nun böyle bir göreve atanması üzerine. Gazetenin bir başka haberinde iyiyim, yorgunluğa bağlı bir rahatsızlık dediğini yazıyor Tufan Erhürman'ın. Bildiğiniz gibi Tufan Erhürman geçen gün aniden bir rahatsızlanmıştı ve bu rahatsızlığıyla ilgili olarak cuma akşamı rahatsızlanmıştı ve hastaneye kaldırılmıştı. Erhürman sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman yaşadığı rahatsızlığın yorgunluğa bağlı olduğunu belirtti. Tabii ki Cumhurbaşkanı olmak, bu kadar olaylarla uğraşmak, onları takip edebilmek elbette ki yorgunluğa sebep oluyor. Cumhurbaşkanı, ilk kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş yıllarını verdi ve bu Kıbrıs davası onu ömrü boyunca engelledi. Ona onun bu davada olan bağlılığı ve mücadelesi kendisine aile hayatını bile zehir etmişti.
bunu biliyoruz. Ve devam edelim. Özgür Gazete'ye bakalım. Özgür Gazete ön sayfasında 7 kız çocuğu şikayetçi. Kimse size inanmaz diye bir başlık altında veriyor bu haberi. Özgür Gazete'nin kamuoyuna duyurduğu ve ülkede infial yaratan kız çocuklarına cinsel istismar olayında mağdur kız çocuğu sayısı 7'ye yükseldi diyor gazete. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen çocuklar binicilik eğitimi almak için gittikleri Lapta'da bulunan at çiftliğinde zanlı 64 yaşındaki N.B. isminin ilk harfleri. N.B. tarafından birine bir şey söylemeyin, zaten kimse size inanmaz denilerek korkutulduklarını söylüyor. Ve sayının yükseldiğini veriyor gazete haberinde. İngiliz asıllı anne Jordan Kelly'nin 15 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunun Kıbrıslı Türk sevgilisi N.B. tarafından cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine başlayan süreç yeni boyut kazandı diyor gazete ve çocuk sayısı 7'ye yükseldiğini haber veriyor. Yeni Düzen gazetesine bakıyorum şimdi de. İngiliz Independent Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planını kaleme aldı. Gazeteye göre henüz fikir aşamasındaki taslakla ilgili iki liderin ilk yaklaşımı şu oldu başlığı altında. Erhürman hazır, Christodoulidis temkinli diye veriyor. İngiliz Independent gazetesi Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta yarım asırlık kör düğümü çözmek için tarafların esneklik gösterebileceği yeni bir taslak üzerinde çalıştığını yazdı. Gazeteye göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından pişirilen yeni plan, kimileri için gevşek federasyon, kimileri içinse konfederasyon olarak tanımlanabilecek yapıcı belirsizlik stratejisiyle hazırlanıyor. Gazete henüz fikir aşamasındaki taslakla ilgili Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman'ın müzakere etmeye daha hazır olduğunu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Christodoulidis'in ise iç siyasi baskılar nedeniyle daha temkinli davrandığını yazdı. Bunu bütün önerilerde gördük. Annan planının oylamasında gördük. Krans Montana'da gördük. Rum liderler anlaşma istemiyor. Rum liderlerin istediği tek şey Kıbrıs'ın tamamına hakim olmak ve oradaki Kıbrıslı Türkleri de bir azınlık olarak kendi idarelerinde görmek arzusu. Bundan başka bir şey olabilir mi? Ve Kıbrıs gazetesine bakıyoruz. Avrupa Komisyonu FİTO'yu Kıbrıs özel temsilcisi olarak adadı. Avrupa kurumlarının Kıbrıs sorununa tarafgir yaklaşımları nedeniyle atamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den tepki geldi. AB'ye güven yok başlığıyla veriyor bu haberi. Ve Avrupa gazetesinde Sağlık Bakanlığı son bir ayda HIV pozitif vaka bildirimi yapılmadı diyor. Ama daha önceki vakada kaç kişinin bulaştığını açıklamıyor diye veriyor bu haberi. Bakanlığın ihmal ve sorumsuzluğu çok büyük ve bu haberi büyük sorumsuzluk 40 günde test haber başlığıyla veriyor ve bu konuyu geniş bir şekilde istatistiklerle, bilgilerle, pasaportlara vurulan vizelerle, girişlerle, Ercan Havaalanı'na yapılan girişlerle, S.B. isimli bir genç kadının 40 gün boyunca kendisine hiçbir test yapılmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pek çok kişiyle beraberlikler yaşadığını, yasal olarak adaya girenlere en çok 3 günde yapılması gereken testin ancak 40 gün sonra yapıldığını yazıyor gazete. Ve değerli dinleyenler, bu haberlerle birlikte gazete turumuzu da tamamlamış bulunuyoruz. Ve
bizi Tom Padula da izliyor. Tom Padula'ya da merhaba diyoruz. Tom Padula da kendi yayınlar yapıyordu ve kitapçı dükkanı vardı. Tom Padula'nın kendisini çok yakından tanıdığım birisi. Şimdi bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkıyı da Zühre Öztürk'e armağan edelim. Tom Padula da dinlesin. Müziğin dili yoktur, milliyeti yoktur müzikte. Herkes o müzikten bir şeyler alabilir.